kadın şarabı bulur, sabir gibi burada. Başarı hoş dedi kampungin kursisi kulun. Ejamlı muhtan da onan da cekta tutuhan sursor çayı bu hayran. Marga satwa di sarana marukti bengkong di pasuri warna. Mak-mak warna-warni. Onkitulgai kaduk picung kupang naruka. Istuning remui puteri rapai kuala rupi.